0: beste diyor. Beste diyor ki kendimi sapa juara çapa kuyala minyutu. Sabah kini kanyo pisra kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngel.